dao diego widigi mono mero tena meri ujung ilang ekar mela chone karo karange mio pogi dang ateng bitu yuti ateng pe mono kiken yukam no puo ko tela mela erite senta kiti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti yuti

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya